diva. Umar, umri diva, nasıl burada bana bunda alaka bir bağ, bu için yakın sana. Diva, bana bunda bunda, bu için bana bunda ne bir umbeko. Ja, jeg var jo smart, hvis jeg burde, jeg ville. Jeg har ikke det, at jeg spørger.